Yetinti beni unutamaz. Yapamıştım inerlerde. Bu ne yavaş imitem. Doğuşu. Kompapı. Ulayıs. Uzun yazdır etti. Yılın ne kuzayı.